Mizik sa se no capitalist, kabaka pyramid. Nan mizik sa, li pose kesyon sou sistem ekonomik la, inegalite ak